Atinyane beke ye tsofetseng ya bonnete ke ya mashume a mararo ka metso e robedi. Atutu ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi. E le shume 2010.

0: maotong pele phatswa ya floshemi in 28 dilini se se putswa ke se kistini botomo o tsima ka u button down o e metopa intika vale skala ka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e se biri jang we tsa timi e
1: PCFM your pulse our beat.